0: 在乌鲁木齐打工，也没能赚上什么钱，但即使赚不上钱，还是愿意在那个城市里待着。乌鲁木齐总是那么大，有那么多的人，走在街上，无数种生活的可能性纷至沓来，简直想要展开双臂走。
1: 大叔，要把所有的金属制品拿出来，铁的、银的，会说普通话吗？
2: 啊，这一张你要把你的银的装进去。这个是什么？
3: 前往布尔津的旅客开始检票了。
2: Ağayı bakın alıp rüge bulmaydı. O sonunda pasap tekiniz.
4: Doğrudan kalakın bol dolu aydın.
2: Ağayı bilgilemeye boyusunuz.
4: Ne kazı cürmesin bulmaydı o.
2: Bilgilemeye boyusunuz gerek.
4: Bizim turumuzdan daha kayarlık görgün yok.
2: Ağayı maşinler yola şahatın buldu.
3: Çevam Borisi'nin de yukarı karşı cepte ola. Buruşuna varatın çoğuşlar bile hissettim size.
1: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
5: 干嘛？还给我。
1: 不。哎。你连高中都没毕业啊？
5: 给我，
1: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
5: 给我。
6: 啊！怎么回事？干什么呢你？走，哎，开走！你赶紧让他走人。
7: 到底是咋把钱给人家呀？
6: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
7: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
6: 谁容易？谁打工容易？
7: 没不容易，没点不容易，到底给不给？
6: 就300，啊，爱要不要？赶紧拿走。嗯，
7: 是因为人是因为。赔钱，好了，
8: 讲你，我做梦想的都是你，我这不是给你画的吗？一会儿要上工，家里。
9: 快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！

0: Bildim
1: buldu. Kulağında öyle bir talak gibi var.
2: Rahmet.
0: 往前走，往前走。